0: Banco Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
3: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: 105 FM
6: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə ve ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq isteyenler. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək isteyenler.

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan felçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

sevdiğiniz hitler, sevdiğiniz ulduzların ifasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.

0: istersen sadece bir bank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu 105.
4: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller nəğmələrdir.

0: balanslı dadı ile. Serinle yenilen zövk al. Badamlı adıyla ve dadıyla.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Badamlı. Adıyla Vedat'ıyla.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: artık kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
2: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bankom.com'un Dostbank mobil tedbikine dahil ol.

Şişkayalı Aydın. Şişkayalı Aydın 19. esir Göyçe Aşık Mühit'inin getirdiği istedadlı söz ustasıydı. Ustad senetkar Şişkayalı Aydın, Şair Aydın adıyla halk arasında atsan kazanmıştı. İki daşın arasında gördüm bir cüt maral indi. Biri eşkin hevesinde, biri yardan yaral indi. Onun zengin yaracılığından çok az şehirleri yaddaşlardan yaddaşlara köçerek günümüze can gelip çıkmıştır. Bu şehirler Şişkayalı Aydın'ın tebinden, istedadından haber verir. Ay ağalar, ay gaziler, dünya kime kalacaktı? Cefa çektim, can çürüttüm, felek bir gün alacaktı.

Bir seher belki sen limana dönersin. Gözlerik yolunun bir liman gir demen. Gözlerik yolunun bir liman gir demen. Gözlerik yolunun.